Vatan sota at muhipti biyak bzamrin. Derdek gyore bjumet motil dik bjumtamrin.